0: Tesla falan böyle işte tedbir sağlayacak tamamen bu emniyete pek çoğu üstelik sistemde şükür ağız edilmedi.
1: Yüzde ve diyorsun ki tamamen.
2: Le